Karanyogeyim, bir birey bafunyogeyim, bir birey bafunyogeyim, miye oyn karanyogeyim, miye oyn karanyogeyim. Miya we ngara nyuke ye. Askin de baye ge ya kha. Tatare kan su nyuke ye. Tatare kan su nyuke ye. Miya we ngara nyuke ye. Miya we ngara nyuke ye.